0: Amine. Mahsa Amine.
1: My name is Mahsa Amine.
2: I'm Mahsa
3: Amine.
4: Mahsa Amine.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amine.
7: Mahsa Amine.
8: Mahsa Amine.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amine ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
16: Women. Life.
17: Freedom.
18: Mujeres, vida, libertad.
19: Jin, Jiyan.
20: En azadi, azadi, azadi.
21: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
22: Bu özgürlük direnişinde.
23: Birlikteyiz.
24: Yanınızdayız.
25: Ve güçlüyüz.
26: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
27: Özgürlüğü için mücadele eden
28: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
29: My sisters in Iran.
30: Tüm kalbimle yanınızdayım.
31: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
32: Kalbim sizinle.
33: Kendi yaşam hakları,
34: özgürlükleri için direnen
35: tüm kadınların
36: sonuna kadar yanlarındayız.
37: We as the Turkish female filmmakers,
38: we stand in solidarity with our sisters
39: and LGBTI people of Iran.
40: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
41: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
42: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
43: Şimdi onların sesi olma zamanı.
44: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
45: Femen İran, we are with you.
46: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
47: You'll never walk alone.
48: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
49: Mahsa Amini.
50: Mahsa
51: Amini.
52: Mahsa Amini.
53: Mahsa

0: Ben Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
1: My name is Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa
1: Amini. Mahsa Amini.
2: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Mahsa Amini.
6: Kız kardeşlerimiz için.
7: İnadına isyan.
8: İnadına isyan.
9: İnadına özgürlük.
10: İnadına isyan.
11: İnadına özgürlük.
12: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
13: Women.
14: Life.
15: Freedom.
16: Mujeres, vida, libertad.
17: Jim.
18: Jim.
19: En azadi, azadi, azadi.
20: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
21: Bu özgürlük direnişinde.
22: Birlikteyiz.
23: Yanınızdayız.
24: Ve güçlüyüz.
25: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
26: Özgürlüğü için mücadele eden
27: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
28: My sisters in Iran.
29: Tüm kalbimle yanınızdayım.
30: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
31: Kalbim sizinle.
32: Kendi yaşam hakları.
33: Özgürlükleri için direnen
34: tüm kadınların
35: sonuna kadar yanlarındayız.
36: We as the Turkish female filmmakers.
37: We stand in solidarity with our sisters
38: and LGBTI people of Iran.
39: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
40: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
41: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
42: Şimdi onların sesi olma zamanı.
43: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
44: Family on, we are with you.
45: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
46: You'll never walk alone.
47: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
48: Mahsa Amini.
49: Mahsa
50: Amini.
51: Mahsa Amini.
52: Mahsa Amini.